yok çalışacak. O iyi çok iyi lan ama kahretsin oldu. Ne var o ki lan?